0: 정주부, 네 로봇에 들어오자.
1: 오.
2: 고장네, 장세 쇼게 세부국이 루상 쇼박게를 세도와.
3: 쉬상치, 마티 겹치, 안주 정주부, 지부치와 기도와.
4: 정주부, 단대 니즈 쉬다. 니즈, 안주 단대 체시디, 파크마 제공하라. 성회통의 동남탕고 마타리 겹쇼 주영등 지윤
5: 주영액 와등지 마타리 좁게 당지
2: 아무튼
4: 리스 니스 두치고 돈도미 뛰어 나주의 시장 아시 지윤
5: 니등 마리
4: 전주 최소
5: 시장 니슈 고리
4: 니슈라 미교 디오마그도 제 화채가 조리 부비라 나라주 기증내도 탁주 통마시 디날 미다 추소 추요다
5: 디갈 니랄지 디모저 예수께 뛰지 않다고
2: Bumbila, Jidi Lango Chukwo Gwe O De Ne Yongya Mi Du Ngan Zui Ongzhi Di Tungpo Sumli Yi Yu Tangdo Jidi Lango Gwe O Langa Yao Mi Du Dine Chige O Gyushi Chige O Ni O Mo Tu Be Gubla Mi Ge Geba Ki Je O Gyushi Tame Jili Ge Di Gange Chi Shu Rishya
6: Ni Zui Di Nye Xin Gu Yu Tame Jili Ge Di Gange Chi Shu Rishya
4: Ngo Yu Ne Zui Che Xie Mi Na Ngan Zui Tante Gintri Gdu Shu Sokcho Che Ya Di Mang Shui Li Shidang Chui Mi Gyo Diu Le Yong Ma Shi
5: Dachina mergyo diyo da Ngoy so Kaagwe je o gyuri Mergyo ga diyo Chisho ge mergyo rucho ge o gyuri Choje chungde da diyo Bumsho ge roche o gyuri Mokhtam nar shu nye ge chisho da da sho ge zindi Soso o gyuri, dinte chani yong duwe
0: Dos nye du, nye du takcho chetawu mebe srushtu
5: Rajigla gya gharto
0: Bumbila Ngan zo gintri chingye gwanpa shiradu
5: Gwanpa shiradu se Dachina mi tsangwa lo ngoy so oga chukyuri Deyube me chukyuri
7: Fanfu li te ge zende mangu di zhege Nga zo bumsho jo nga pamni dangtu yo ma shi Da nian fanfu li te le Nga qingji wei ge zende ge chua chitak jo yi
8: Aya, ya,
0: inda, inda,
8: ya shua, inda,
0: ya
8: shua, kli da, ya, ya shua, ya, kli shi ya, sisa shi ya, sisa shi ya,
0: ya, inda, inda,
8: ya, ya shua, kli da,
5: li shu da,
0: ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,
8: ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,
0: ya, ya, ya, ya, ya, ya,
8: ya,
0: ya, ya, ya, ya, ya,
9: ya, ya, ya,
0: ya, ya,
8: ya, ya, ya,
0: ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,

0: tortoise.
1: Yok yok. Çocuğum be.
2: Bu bela.
1: Ji zhong le. Zhen bu su be jie jie tou ge qi.
2: Yes.